sen yanısına vermeydinin patuhu maminum yedu. Ni wona mayen suse aman frafati seye yen suse ya sebidia. Adi ene si mpan se yen tubari me hunyom. Ya beton hunyom ya kanan yo nyama chrese o yo nyame. Apesi tu nyame hunyom.